0: resmen akarın anayarlı defendi ağzımda rada imzazın acıyla başlığımı bilinani tüm diyen beni bazda ozanıza kazanın kumla ve ben mutluyla cansı rütü fasımla lauk beri kamu sende imda tüm yasa tiline ile kladını vazı bekonu ve panna mavin geyye umaytın yeyle seksual hili indim eğer yan bana la DJ Nice MTU hızın yeyle umpalo ve pas umpalo ma uti ba posa sambal na bo kushela pano DJ Nice bishop umkhulu yasho sinje mfa Thomas ahleli nawe nje keze kulamolele le hore elinomoze kakhulu buto mdala bishop umkhulu yena wangicoba wangi bishop elincane omunye ke uzakwethu nje esinaqolela wenza uhlelo la semini emini bebade 12 to 3 bathi MTU Bishop elikhulu nkosi yami. Alright, sithole sobona impasa sobusakazana kuGoogle FM 0333 4239 7033 3970. Kanti nigibeni imoto nathula nje ngampela nahoba nathule wala umdlalo ngesikole nkosi yami. Asebenzi WhatsApp khona sebhuti uma sesoshelile bhala nje noma ubhala nje imeseji sizukala ukuthini ukuphala kwakho. Alright, nakanani mina ngacika umbhalo othi kube umuntu wesimame ubalulekile ngabe nonkulunkulu waba naye owakhe kunje lapha first day deloma uthi amen usikhumbuza lowo mbhalo yini kodwa bathonge. Hayi, kodwa first day ngabe nale lo ayicike ngampela ngoba umuntu wesimame ubalulekile ngabe nonkulunkulu waba naye owakhe. Kanti ungenayo nonkulunkulu la nonza menza kwani
1: yaqinisaubona
0: ngiyaphila ujani angibingelela kaiiva nje
1: umbhalo wathi babethoka njengoma babo manje sebethuza njengoni
0: njengoma babo sebephuza njengoba njengoyise yho ayiwanda nizenenye